0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları.

Mustafa Lima ne kadar eğlenceli bir şarkı değil mi? Tabii yaz parçası diyebiliriz herhalde. Balada Boğa 10.06. Herkese merhabalar, günaydınlar. İyi hafta sonları. Radyo Feromen burası. Ben Serdar. Feromen 2010'lara herkes hoş geldi. Her hafta sonu tam da bu saatlerde yaptığımız gibi önümüzdeki bir saat boyunca tam da 2010'lu yıllarda hit single'ları, hit olmuş single'ları hatırlıyor ve bir yandan da bence anıları canlandırıyoruz. Şimdi Sudan Tie, Justin Timberlake ve Kate

0: geçen yıl Fenomen 2010'larda dinlediğimiz şarkılar günümüzden biraz daha uzaklaşıyor haliyle. Bu defa bundan 10 yıl öncesine gittik. DJ Rasim Can buradaydı. Blokit. Burası Radyo Fenomen, ben Serdar. Keyifli hafta sonları herkese. Fenomen 2010'larda biraz daha Britney Spears Till the World Ends'de. Konuğumuz öncesinde ise LP'yi adı pıkıla dinleyeceğiz ayrıca.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen.
1: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

çocuğu var ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı ve bir çocuk sahibi daha olmak istediğini açıkladı. Britney Spears, Till the World Ends sonrasında fenomen 2010'larda Avicii ve Nicky Romero ile devam. Aykur Bilmo.

0: Latin inna diyebiliriz herhalde. Bugünlerde Morenito parçasıyla da lisemize ağırlıyoruz. Bu defa 2013'e götürdü yine bizi. Yanında Yandel de vardı. In Your Eyes. Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda birazdan bakalım kimler burada. Agnes Release Me dinleyeceğiz. Daha önce Bob Sinclair ve Sean Paul. TikTok seni bekliyor. Kaçırma.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

arasında. Bu saat sonra ermeden önce Jay Sean, Pitbull ve Katy Perry gibi isimlerde radyonda olacak. Ve bugün 13'te bir kez daha bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Herkesi beklerim. Şimdi ise Shakira, Lil Wayne ve Timbaland.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto Tur.
7: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bonus Cool, Bonus Cool. Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, çoktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: parasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: deneyimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: afiyetle.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.

0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto, Pronto Tur.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe, herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizi neler bekliyor? Biz sinema haberiyle başlayacağız. Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro'nun Clara ve Güneş adlı kitabı sinemaya uyarlandı ve işte bu uyarlamada Wednesday dizisinden tanıdığımız Jenna Ortega yer alacak. Bakalım detaylar neler. Müzik haberde Madonna'nın epeydir hazırladığı biyografi filminin neden iptal edildiğini konuşacağız. Kendisi bu konuda bir açıklama yaptı ve belki de bu film yerine bir dizi olarak da karşımıza çıkabilirmiş. Sizlerle ayrıntılarını paylaşacağım. Yaşam haberde Amerika'da yapılan yeni bir analizi sizlerle paylaşacağım. Farkında mısınız? Etrafta epeyce artmaya başlayan bir SUV araç yoğunluğu var. Arabalar daha da büyüdü ve bu arabaların büyümesi acaba yaya ölümleriyle bağlantılı olabilir mi? İlginç bir analize denk geldim. Bizi de biraz ilgilendiriyor. Yani Amerika'da yapılmış olması dünyanın geri kalanının bu konudan bağımsız olduğunu göstermiyor. Sizlerle bu analizin detaylarını paylaşacağım. Teknoloji haberde Google'ın bot saldırılarını engellemek için ürettiği yeni bir sistemden bahsedeceğim. Artık insan olduğunuzu doğrulamak için kameraya el sallamanız gerekebilir. Ve son kısımdaysa yine bu aralar yaptığımız gibi Dünya Kupası'nı konuşacağız ve bugün konuşmak istediğim şey aslında Lionel Messi'nin müthiş başarısı. Yani kendisi Dünya Kupalarında tarihinde diyelim en çok gol atan oyuncu ve illaki bu hafta sonu buna değinmek gerekiyordu bence. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen Kafe'de sırada sinema dünyasından bir haber var. Kitaplardan uyarlanan filmlerle aranız nasıl? Nobel ödül yazar Kazuo Ishiguro 2021 tarihli romanı Clara ve Güneş'i sinemaya uyarlıyor. Uyarlanıyor diyelim daha doğrusu kitap. Filmin başrolünde ise Wednesday'den tanıdığımız yıldız Jenna Ortega yer alacak. Ortega çocuklara arkadaşlık etmek için tasarlanmış güneş enerjili robot Clara karakterini canlandıracak. Diğer başrolde ise Amy Adams olacakmış. Yönetmen koltuğundaysa Oscar ödüllü bir isim Taika Waititi oturacak. Tabii hikayeye aşina olmayanlar için paylaşalım. Teknolojinin insanların arasındaki bağları zayıflattığı bir gelecekte dostluk, yalnızlık ve insan olmanın anlamını sorguluyor. Yayınlanan ilk fragmanda Clara'nın bir arkadaş bulmak için güneşe dua ettiği görülüyordu. Bu arada filmin 23 Ekim'de yani sonbaharda vizyonda olacağını belirtelim.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye Madonna haberiyle devam ediyoruz. Uzun yıllardır hazırladığı biyografi filminin neden iptal edildiğine dair açıklamalar da bulundu. Ünlü sanatçıya göre sorun yaratıcı fikirlerde değilmiş, bütçedeymiş. Yani işin ekonomik boyutu ağır basmış. Filmi üstlenen Universal Pictures, Madonna'nın hayat hikayesini anlatmak için istediği büyük bütçeyi onaylamamış. Madonna senaryo üzerinde 2 yıldır çalıştığını ve bir şekilde işte maliyetleri düşürmek için alternatif çözümler önerdiğini ama işte stüdyonun bu projeye yeterince güvenmediğini düşündüğünü belirtmiş. Aslında başrolde Julia Garner'ın yer alması planlanıyordu. Tabii Madonna'nın işte çocukluğuna başlayıp 1980'lerdeki müthiş yükselişine ve hatta ünlü albümü Ray of Light dönemine kadar uzanacaktı. Proje şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor ama bu filmin bir dizi fikrine dönüşme, evrimleşme olayından da bahsediliyor. Bakalım karşımıza nasıl bir proje, nasıl bir yapım çıkacak. Bu arada Madonna neden yapay zekayı değerlendirmiyor ya da işte bu bağlamda neden yapay zeka destekli bir proje yürütülmüyor? Onu da merak ediyorum. Belki de karşımıza böyle bir yapım çıkar, değil mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Mutlu hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de sıra geldi yaşam haberine. Şöyle çevrenize bir baktığınızda eskiye nazaran çok daha fazla SUV araç, büyük araçlar görüyoruz değil mi? İşte Amerika'da bir analiz yapılmış ve son yıllarda artan yaya ölümlerinin önemli sebeplerinden birinin giderek büyüyen bu SUV ve işte kamyonet tipi araçlar olduğu ortaya çıkmış. 2009'dan bu yana yaya ölümleri orada yaklaşık %75 artmış ve uzmanlara göre işte büyük araçların yüksek kaputları, geniş kör noktaları sürücülerin yayaları fark etmesini zorlaştırıyor ve haliyle çarpışmaları da daha ölümcül hale getiriyor. Araştırmalar bu yüksek kaputlu SUV ve minibüslerin yayaları öldürme riskinin daha düşük boyutlu araçlara göre yaklaşık %45 daha fazla olduğunu gösteriyormuş. Analize göre araçlar mesela son 25 yılda bugünkü kadar büyümemiş olsalardı her yıl yüzlerce yayanın hayatı kurtulabilirdi. Bu konuda tabii uzmanlar artık otomobil üreticilerine araç tasarımlarında sadece sürücüleri, yolcuları değil yayaların güvenliğini de daha fazla dikkate alma çağrısı yapıyorlar. Bu çağrıda sonuna kadar da haklılar.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: afiyetle.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Getir yazında %50 indirim var.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilecek kat.

0: başlıyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Herkese Serdar ben. Fenomen Kafe'ye teknoloji haberiyle devam ediyor. Şimdi bilgisayar karşısına geçtiniz, bir web sitesine girmeye çalışıyorsunuz ama bilgisayar sizden insan olduğunuzu doğrulamanızı istiyor. Google bot saldırılarını engellemek için işte bu meşhur CAPTCHA sistemini daha ileri taşıyan yeni bir doğrulama yöntemi geliştirmeye hazırlanıyor. Bu yeni sistemde kullanıcıların gerçek insan olduğunu kanıtlaması için kamera üzerinden el sallama gibi basit hareketler yapması istenecekmiş. Sistem tabii bu hareketleri analiz edip bunların canlı bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka, yapay video veya otomasyonla mı yapıldığını ayırt etmeye çalışıyor Google. Kameraya erişim izni gerektiğini ve verilerin doğrulama sonrası silineceğini söylüyor. Erişemeyen kullanıcılar için klasik görsel ve sesi doğrulama yöntemleri tabii her zamanki gibi devam edecek. Tabii söylenen şu, amaç giderek daha da karmaşık hale gelen bu yapay zeka destekli saldırıları, botları gerçek insanlardan ayırmak. Bakalım bu konuda ilerleme kaydedebilecekler mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda Dünya Kupası'na bir bakalım isterseniz. Bu aralar Dünya Kupası heyecanı devam ederken net bir şekilde Dünya Kupası tarihinde bir Messi gerçeği oldu. Geride bıraktığımız haftada bir kez daha karşımıza çıktı ve Messi, Lionel Messi Dünya Kupası esasında 39 yaşına girdi ve son şampiyon Arjantin'in kampında çok güzel bir doğum günü kutlamışlar. İşte üzerinde Messi ile çekilmiş fotoğrafların bulunduğu özel tişörtler giymiş takım arkadaşları ve duygusal bir de mesaj paylaşmışlar. Mesaj güzel, hayallerin mümkün olduğuna inanmamızı sağlayan adama doğum günün kutlu olsun kaptan diyorlar. Messi tabii önceki Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanmasında en fazla pay sahibi olan isimlerden bir tanesiydi ve bu turnuvada bu Dünya Kupası'nda da Messi kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvadaki ilk iki maçta attığı 5 golle Arjantin'in şu ana kadarki tüm gollerine imza attı ve Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 18'e çıkardı. Bu da onun Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olduğu anlamına geliyor. Messi gerçekten de muazzam bir oyuncu. Onu hala izliyor olabilmekte. Bütün spor severler için, yalnızca futbol severler için demiyorum, bütün spor severler için gerçekten de muazzam bir ayrıcalık. Pekala, ben Serdar, Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde bu kadar. Sizlere güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bonus Cool, Bonus Cool. Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Bonus Cool, Bonus
3: Cool. Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Derken rezervasyon.

0: haberimi kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Fenomen İlk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı
1: K-1 ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te Fenomen'de.
0: Fenomen'de.
1: Fenomen

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomenik 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte listenin uzun soluklu isimlerinden bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary sonrasında iki basamaklık yükselişte 38 numaraya Latin dünyasına gidiyoruz. Radyo Fenomen'de bu haftanın

0: Çırın hatırlarsan 2025'in son çeyreğinde Playsin albümünü yayınlamıştı. İşte bu albümden Sefer Fenomeni 40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller gerisayın tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Hazırla afiyet de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güven.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.
4: 32 numara.

0: Vokallerde ise Minelli ve işte bu ikilden Yesterday 29 numarada yer aldı Fenomenik 40'ın. Keyifli tatiller, en fazla dinlediğin, en sevdiğin 40 şarkı Fenomenik 40'ta. Ben DJ KBL ile geri sayımdı. Ve birazdan 28 numarada Slater bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
11: Pronto, Pronto Tur.
12: Reklam.
13: Radyo Fenomen.
14: İlk 40.
15: 28 numara.
16: Fenomen'de yeni.

0: Türkçe gösteren single'lardan biri. Aslına bakarsan 2015 çıkışlı bir single ama yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale geldi. Hatta daha da popüler hale geldi. İşte The Chemical Brothers ve Go Phenomenal Kirk'ın bu hafta 24 numarasındaydı. Keyifli tatiller, geri sayıma devam ediyoruz. Ve Norveçli ikili The Boss'la birazdan 23 numarada bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Feran ilk 40.
1: 23 numara.

0: şarkısına göz atacağız. Şöyle ki önümüzdeki haftalarda listede göreceğimize inandığımız single'lardan biri. İşte bu haftanın aday şarkısı Radyo Fenomen'de Inna ve Morenito.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

ile geri sayıyoruz. Ve işte bu haftanın 20 numarası Parostelleri ve Blacklist sonrasında bir basamaklık yükselişte 19 numaradayız ve senin de duyduğun gibi tempoyu düşürmüyoruz. Son dönemde dans dünyasındaki favori single'larımdan biri. Radyo Fenomen'de Brian Mask

0: doğru ilerliyoruz. Heyecan artıyor, rekabet artıyor ve işte birazdan 12 numarada DJ Goya bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 12 numara.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.

dönemdeki en çok konuşulan isimlerinden. Türkiye'de bu yaz bolca sahne alacak Şimza'dan bahsediyorum. Far Far'la Fenomen İlkırk'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller bir basamaklık yükselişte 4 numaraya geldik. Zirvenin en büyük ortaklarından. Radyo Fenomen'de Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love.

en büyük takipçisi 2 numaralı Second Voice ve Let Me Be Radyo Fenomen'deydi. Keyifli tatiller hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum. Ve artık zirvedeyiz. 3. haftası 1 numaradaki Tame Impala ve Jenny ortaklığı Radyo Fenomen'de Dracula. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40. 1 numara.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Radyo Fenomen.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi.

radyo fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Back to the future.